0: mi vasila tuge benum hiyogu tuge hifa divihin import kura muda amilliya mufatta rajyege iktisod kureruma komme divisakwes maseke kuramato
1: mi falil